Merhaba Meres, uziro zetsa, sabah isperi. Tumil khism, geri tuvsev, diyanum, mayin samheri.